gibi maya gönlümü yemiyor. Sabah eder sokakları kendi bak. Hem de bir yere açı gördüm. Like, share ve subscribe gördüm.